Sizim şirkene Bergus Birge Bergus Bergus Gülük Tamaşa Kuvvet

sizim şirkenim. Bergus Birge, Bergus, Bergus! Gülüyor. Tamaşa, kuvanışım az kağır. Jülbürükken.

0: Ülkenin Ahmet Agayan. Ben sizlere katacak söylemem Agayan. Ülkenin Ahmet.
1: Trabya Dimash.